Yıllar öncesi görmüş gibiyim. O ahu gözleri rüyamda mı ne? Seyredip aşkına yanmış gibiyim. Gözlerim bir yerden aşina size. Asırlar öncesi görmüş gibiyim. O ahu gözleri rüyamda mı ne? Seyredip aşkına yanmış gibi. Bir serin gölgede dağ pınarında elinden bir yudum içmiş gibi. Oh şirin dilinden tatlı name.

çenedip güldüğü zaman sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığın zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ruhum şenedip güldüğüm zaman sabahı enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerim elimde olduğu zaman baharı gönlüme sermiş